0: Sultan Efendi.
1: Reyhan'ın babası mısın?
2: Bosları.
1: Alabora olmuş. Şimdi bize bir ihbar getirdi.
3: 68 yetişim herkese anlaşıldı.
1: Sola gelme.
2: Ben?
1: Evet, olay yerine.
2: Olay yerine gidiyorum şimdi. Onu görmek istiyorsan.
4: Evet sayın seyirciler. Türkiye'den kaçak yollar ile Avrupa'ya geçmeye çalışan bir bot Alabora oldu. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre Alabora olan botta iki kişinin bulunmakta arasında ölenlerin yakınları uzaklaştırılıyor.

Anam, ninni söyledin, beşik salladın geceleri yatayım diye. Babam, gece demedin, gündüz demedin, ocağımıza aşk getirdin, ben doyayım diye. Hasta oldum, derman oldunuz, üşüdüm, ciğerinizi yaktınız. Hayat verdiniz kanınızdan, ayrılmadınız hiç yanımdan. Güldüğünde gülen, ağladığında ağlayan, düştüğümde kaldıran, benle nefes olan, kurban olan yaradan, iyi ki var.

0: Seni ilk kez buraya ben getirdim. Sivrisinekler yedi de şu an kışını.
1: Fena yediler yani.
0: Evet ya, beni de. Çünkü sen çölüme yağmur oldun. Sen
2: Sultan Efendi.

0: Sultan Efendi.
1: Umut ışıklarım bir bir sömürüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez.

0: bayılıyorum sana Zeynep.
1: Ben de sana. Gerçekten. Dinlemelere doyamadığım benim.
2: Ezgi Molla için kocaman alkış alır benim.
1: Seviyorum.
0: Ne şahane şarkı söylemek be.
1: Ha? Siz şahanesiniz.
3: Sultan efendim.

Sultan Efendim.

Sultan efendim.

0: sen kaçıncı yalnız gün kaçıncı sene kafam güzelle bu resmene
1: Sultan Efendi.

0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
1: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi Mercimekler Taş Fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi Mercimekler Taş Fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi.

Selamünaleyküm değerli dinleyicilerimiz. Bu haftaki Devri Alem projesinin konuğu biziz. Ben ve ekibim. Keyifli bir çalışma hazırladık biz. Umarım sizler de beğenirsiniz. EVM Müzik Prodüksiyon'a teşekkür ediyorum. Ve ekibim, arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Buyurun hep beraber şarkımızı dinleyelim.

0: Afyon.
1: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
0: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
2: Sultan Efendi.

0: stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: Kalite tek noktada. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Sultan Efendi.

0: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
1: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendim.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulunuyor. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı, Alo Sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup Avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79 Birebir Eğitim Kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri, aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briketle inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
5: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
6: Köseoğlu Otogaleri.
5: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
3: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
5: Telefon 0551 186 51 52. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
4: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
6: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
7: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
0: Fatih Otocam reklamları sundu.
8: Sultan Efendim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Alem Duran'la Hayata Dair.

106'dayız. Alemin En Kral Radyosu'nda yine saatler 11'e kadar güzel bir cumartesi günündeyiz. Sevgili Murat var hemen benden sonra. Saatler 11 ile 13 arasında sevgili Murat gelene kadar da 2 saatlik zaman dilimi içerisinde sizlerle beraber en güzel şarkılarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Açık Hayal Auto Center bu güzel yayın akışımızı sunuyor. Açık Hayal Auto Center'a birazdan uğramış, sunmuş oldu. Hizmetleri aktarmış olacağım. Güzel bir hafta sonundayız. Cumartesi sabahından sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Açık olan esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Mesaide olan emekçi dostlarımıza Allah kolaylıklar versin diyerek ve seyran nebzeleri takip eden tüm dostlarımıza kazasız belasız hayırlı günler temennisiyle sesimizin ulaştığı, sesimizin gittiği tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530-617-0079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: Tek noktada.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler olsun.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Sevgili Mustafa Açıksesin o güzel yorumlarından bir tanesi. Alemin en kralındaydı. Kilisli dalgacı Mehmet Delacıoğlu özellikle. Seni dinliyorum, bize de bir şarkı gönderir misin demişler. Selam olsun. En güzel eserlerim özellikle armağanım olsun. Açık El Auto Center bu güzel yayın akışımızı sunuyor. 20 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında araç alan herkese bir depo yakıt ve noter masrafları Açık El Auto Center'dan sizlere hediyemizdir diyor güzel mekan. İl Özel İdare tam karşısında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyor. Ayrıca kredi kartına taksitli satış imkanıyla da Açık El Auto Center'a mutlaka uğramanız gerekiyor. Urşit Açıkel 530-665-0979. Güvenle alın, güvenle satın. Açıkel Auto Center diyoruz öncesinde. Eski sanayinin kıymetli değerli esnaflarından elektrikçi Metin abi. Sevgili elektrikçi Metin abiye de selamlarımızı gönderelim. En güzel eserlerimiz özellikle armağanım olsun. Eğlenli Lokman Bey, sana da armağanım olsun. Selam olsun.

0: Zeynep'im, benim de hilalin olan Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im, huy huy kadersin.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
5: Kilis de reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres: Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
3: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Çok fena bir şarkıdır. Sevgili Hakan Taşıyan o güzel sesinden, o güzel yorumlarından sadece bir tanesi. FM Band'ı 106'daydı. Devam edelim öyleyse, 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan alemin en kral radyosunda en özel eserlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center bu güzel yayın akışımızı sunuyor. Saatler 11'e kadar da paylaşmaya devam ediyoruz. Yine o güzel şarkılardan bir tanesi. Radyolarımızda olsun öyleyse.

dönüp de bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan. Biten onlar değil, biten onlar değil.

0: Fatih Oto Cam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyen

0: ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Fatih Otocam reklamları sundu.

Bu şarkıyı belki de uzun zamandan beri sizin de hiç dinlemediğiniz o güzel eserlerden bir tanesidir. Sevgili İbrahim Erkal yorumuyla Alemin En Kralındaydı. Devam edelim öyleyse. 106'dayız. Dinleme geçen en iyisi olan FM Bandı 106'da paylaşmaya devam ediyoruz. İkinci ve yeni saat içerisinde en güzel eserlerimizi saatler 11'e kadar bir kez daha söyleyelim. Hafta sonu sevgili Murat radyolarınızda oluyor. Sevgili Murat da gelene kadar saatler 11'e kadar paylaşmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center bu güzel yayın akışımızı sunuyor, haberiniz olsun.

0: hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sen yokken ateşlerde yandım yar. Bir sen yanmadın benim yandığım gibi. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin yar. Aramıza engeller koydun, şimdi neredesin diye sorma bana. Deryada kaybolmuş gibiyim. Seninleyken yıkılmazdım, daralmazdım, tükenmezdim. Karanlık gecelerde hıçkırıklarla ağlamazdım. Şimdi sen yoksun, gör işte eserini. Yıkıldım, bittim, tükendim, nefessiz kaldım. Gözün aydın, ölüyorum ya, ölüyorum.

sevgili Enver Yılmaz da Alemin En Kralındaydı. 10.24 yaptık Alim Sultan'la saatlerimizi. Paylaşmaya devam edelim. Dinlemeye ve dinletmeye devam edelim. Bakalım hemen şöyle. Özellikle bizleri Yeni Sanayi'de takip eden tüm gönül dostlarımıza selam olsun diyelim. En güzel eserlerimiz özellikle alın terinin emeğe ve ekmeğe dönüştüğü yer. Tüm sanayi esnaflarımıza selam olsun diyelim. Armağanımız olsun gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumlar. Açık El Auto Center bu güzel yayın akışımızı sunuyor. Saatler 11'e kadar da o güzel mekanın katkıları altında paylaşmaya devam ediyoruz.

0: Elbet çekerim.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir Eğitim Kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
0: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide, pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 0079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

güzel şeyin sonu olduğu gibi bugün de geldik biz ayrılan sürenin sonuna diyelim. Öncesinde az sonra sevgili Murat radyolarınızda olurken ben huzurlarınızdan ayrılıyorum inşallah. Tekrar görüşmek ümidiyle Alemin En Kral Radyosu Radyonun Sultanı dinlemeye, gönüllerin sultanı dinletmeye devam ediyorsunuz. Şimdilik bana müsaade.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Bizim çarşı mağazası Kilise güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres: Sabah Pazarı Bölgesi, Makaslı Sokak civarı. İrtibat: 0530 392 02 18.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat: 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon: 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
4: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
5: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi Mercimekler Taş Fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi Mercimekler Taş Fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres: Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
6: Fatih Otocam reklamları sundu.
7: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

Efendim ailemin kralı kilisin sultan radyonuz Radyo Sultan'dan sesimi ve dahi soluğumu duymakta işitmekte olan siz dostların hepsine sevgi, saygı, nihayetinde selam olsun. Bir haftalık bir aradan sonra, bir haftalık bir aranın akabinde tekrardan sizlerle bir ve beraber olmanın keyfi ve dahi mutluluğunu yaşarken Türkiye'de saatler 11.09 itibariyle sesim soluğum buradan buralardan sizlere kadar ulaşmış oldu. Haftada bir gün icra ettiğimiz yayınımızı aktivite edebilmek zamanın güzelliklerini sizlerle geçirebilmek adına buradayız. Kavuşturan Rabbimize hamdolsun, hamdü senalar olsun, tek sıkıntı sıcaklar olsun diyelim. Hastalarımıza şifalar, borçlularımıza edalar olsun diyerekten sizlerin de keyiflerinizin yerinde olmasını dilemiş ve dahi Rabbimizden dillendirmiş olalım buradan. 106.0 radyonuz Radyo Sultan frekanslarından 106'dan sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Online olaraktan kilissultanradyo.com ve sultanfm.com.tr üzerinden de Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun fark etmiyor bizlere erişim sağlayabiliyorsunuz bu online adreslerimiz üzerinden. Ben de özledim bende. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak, sana gelmek isterim de. Ne kadar? Derman yok diyor, derman isterim de. Ferdi abiden dinlemeye alışkın olduğumuz şarkılardan bir tanesiydi. Bir tanesi aslında daha doğrusu. Ama Ferdi abinin sesinden değil. Üçlü harmanlanmış bir şekilde dinleteceğim sizlere. Buyurun bakalım.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam

0: montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
1: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro, tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

sana yok bir diyeceğim. Bir daha diyor, bir daha nasıl nasıl seveceğim. Bir kadeh içip gideceğim. Kalmam diyor bu saatten sonra. Sen sonra sanma adını. Sanma bir daha adını dudaklarımda dilimde alacağım. Belki seversin sanacağım, sanmam bu saat. Ebru Yaşar bizlerle beraber oldu. Unutulmaz efsanevi sözler olan şarkılardan bir tanesiydi. 11.22 yaptık Türkiye'de saatleri, yolumuz yolculuğumuz devam etmekte. Bilenler biliyorlardır, bilmeyenler için bizler hatırlatalım, anonsunu yapalım. Bizlere nasıl ulaşacaklar? 348 alan koduyla beraber 813-9790 nolu sabit telefonumuzun WhatsApp üzerinden bizlerle iletişim ve kontak kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Lakin istek alamıyorum bir başım olduğum için, sadece yüreğinizden, gönlünüzden paylaşıma dair, duyguya, düşünceye dair her ne geçiriyorsanız, duygularınızı, düşüncelerinizi 348-813-9790 nolu sabit telefonumuzun WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı, Alo Sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Bu da mı yalan, bu da mı? Çekemeyemem.
4: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.
6: Anlamadım. Farkına varmam çok zaman aldı sanki musallat.

0: Bir of çektim.
1: Bir of çektim derinden ve içimden. Ah diyor ah. Kış bahçesi.
0: Gitti ya.
1: Aşk diyor aşk. Aşk gitti yer. Veda ettik biz aşka. Bazen etraf ne kadar sıcak olursa olsun, termometre yüksek bir dereceyi gösterirse göstersin, insanın gönlünde ve kalbinde, en derinliklerinde, ruhaniyetinde kış hissettiği zaman etrafın sıcaklığı insanın gönlünü ısıtmıyor. Ama ki ilkbaharda, yazıda, sonbaharda, kışıda hiçbir yerinde kalmıyor arkadaşlar. Bir bakıyorsunuz mevsimi ve zamanı gelince kış yaşanmakta. Bir bakıyorsunuz şu anda Ağustos'un başındayız, sıcaklar hüküm sürmekte. O yüzden dolayı ki insanoğlu, biz Ademoğulları her ne yaşarsak yaşayalım, teslimiyetimiz Rahman ve Rahim olan Rabbimize olduğu takdirde, sabır ve sükut ettiğimiz takdirde her şey yerli yerinde, zamanı gelince rayına girmiş olacaktır. Ama her şeyin başında ne var? Sabır var. Sabır olmadan hiçbir şey, ama hiçbir şey sözün konusunda olmuyor. Anne rahmine bile bizler hepimiz geldiğimiz takdirde bir günde dünyaya geliyor muyuz? Belirli süreçleri var. Toprağa bir fidan ekiyorsunuz, meyvasını toplamak yıllar alıyor. Bir de şöyle bir şey var. Kendi kendine olmuyor arkadaşlar. Emek ediyorsunuz. Toprağa karıştırıyorsunuz. Dallarını buduyorsunuz. Her şeyde bir sabır var. Sabır olunca her şey yerli yerinde olacaktır. İşte o sabır ve sebat etmekte, teslimiyeti Rahman ve Rahim olan Yüce Mevla'da aramakta. Yolumuz, yolculuğumuz devam ediyor. Günün bu saatinde bir kısım dinleyicilerimiz, vatandaşlarımız tatil yapmaktalar. Malumunuz hafta sonu, cumanın ertesi, cumartesi günü. Dinlenirken kulaklarında hangi ortamda olursa olsun bizleri dinleyen sultan dostlarına da selam olsun. Yine açık olan esnaflarımız bol bereketli kazançlar olması temennisiyle diyerekten rızıkınız bol olsun. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Yine emekçi kardeşlerimiz de emek etmekteler. Hangi dostumuz her nerede bizleri dinliyorsa hepinize selam edelim. Murat'la Gönül Seyri burada 106.0'da devam ediyor.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabldot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 41 87 0553 207 90 41. Nazar Yemek Catering hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkı felek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Efendim 11.58 yaptık Türkiye'de saatleri, yolumuz yolculuğumuz 106.0 radyonuz Radyo Sultan'da Murat'ta Gönül Seyri programında devam etmekte. Sıcak bir cumartesi günündeyiz. Ağustos ayının başı ve başlangıcı bugün. 1 Ağustos oldu. Yeni bir ayda huzur, mutluluk ve dahi sevdiklerinizle, dilemiş olduğunuz dileklerinizle, güzellikler ve umut ettiğiniz umutlarınızla beraber gelmesini temenni edelim. Hayallerinize ve hedeflerinize bu ayda daha yakın olabilmeniz ümidiyle. Şimdi Mustafa Ceceli ve İrem Derici, Sinan Akçıl üçlüsü kulaklarımızda olsun. Ardından ikinci bir saatimize başlayıp başlangıç yapacağız. İkinci bir saatimizde yayın formatımızı, şarkılarımızı değiştirmiş olacağız. Bir saatlik bir zamanı paylaşmış olacağız. Hayatımıza damgasını vurmuş olan, iz bırakmış olan 1980'li yılların arabesk fırtınasını burada kulaklarınızda misafir edeceğiz.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Bizim çarşı mağazası kilise güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
3: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv.

0: ofis kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı karşı çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Fatih Otocam reklamları sundu.
4: Gönlünüzün frekansı. Radyo Sultan.
5: Arabeskin Kralı Sultan Efendim.

Yaşayan efsanelerden bir tanesi sevgili Cengiz Kurdoğlu. Bizlerle beraber oldu. 12-10 itibariyle ikinci bir saatimize de yine yeniden hoş geldiniz. Safalar verdiniz dileklerimizle beraber. Sevgili Cengiz abinin böyle unutulmaz, hareketli, içimizi kıpır kıpır eden o güzelim şarkısını da paylaşmış olduk. Ne demiştik biraz önce? Hayatımıza damgasını vurmuş olan, iz bırakmış olan şarkılar eşliğinde devam edeceğiz dedik. Cengiz abiyle beraber başlatmış olduk hafiften hafiften. Şimdi damarın tam kalbinden en lezzetli isimlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıllarda aramızdan Hakk'a yürüyen, Hakk'ın rahmetine tecelli eden, bizlere o güzelim şarkılarını bırakan isimlerden bir tanesi Ferdi abiyle devam edelim. Murat da gönül seyirinde kalmaya devam edin. Bizler de buradan sizlere seslenmeye devam edelim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz.

0: serin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim: 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Sen ne zaman geleceksin ey sevgilim? Hasretinle var ya hasretinle, hasretinle yaşanmıyor. Zaman dediğiniz tabiri caizse göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Bazen içinde bulunduğumuz halin ahvaline göre, haliyeti ruhiyemize göre hiç geçmiyor gibi hissediyoruz ama sonra şöyle geride bıraktığımız yıllara kafamızı çevirip de zihnimizde anılara göz atınca, hafızayı karıştırınca zamanın su misali akıp da göçüp de gittiğine hepimiz şahitlik etmekteyiz. O yüzden dolayı ki zamanı iyi kullanmak lazım. Güzel olan anıları çoğaltmak lazım ki insanoğlunun ümitleri yeşermesi adına ve geçmişe ait yüzünde bir takım tebessüm oluşması adına güzel olan anılar insana iyi bir hal katıyorlar ki ne kadar çok güzel anılarımızı ve dahi anlarımızı çoğaltırsak o kadar çok karda, o kadar çok kazançta olmuş olmaktayız. Bir imparator şarkısıyla devam edelim. Dedik ya damarın lezzetini, arabeskin fırtınalarını burada 106.0'da Gönül Seyri programında paylaşacağız dedik. Şimdi imparator alsın sırayı, kulaklarınıza geldi zaten. Müslüm Baba severler buradaysa, az sonra Müslüm Baba'nın iki şarkısı da burada sizlerle beraber olacak. Duyanlar, duymayanları haberdar edebilirler. Müslüm Baba şarkıları birazdan burada. Şarkımızı tekrardan başa alalım. İmparator, sonrasında Müslüm Baba şarkıları. Alemin Kralı'nda, radyonun Sultan'da sizlerle olsun. Bütün sultancılar keyifle dinlesinler.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel leştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: teknoloji ve kalite tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
2: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O Allah ki ortaksız olandır.
2: Efendim, Müslüm Baba şarkıları dedik. İlkini dinledik. İkincisinde Ezan-ı Şerifimiz okundu ve göndermiş olduğunuz mesajları da aradan çıkartmış olalım. Onları da okuyalım. Kilisli Aziz'den Ferdi Tayfur'dan bir parça çalar mısınız demişler. Lakin burada bir başımız olduğumuz için istek şarkıları yerine getiremiyoruz. Sizinkini çalsak bir diğerini çalamıyoruz. Anlayışınız için de şimdiden teşekkür ediyorum. Yayınımızın başında da aslında Ferdi abiden de bir şarkı çalmıştık. Dinleyebildiniz mi bilmiyorum ama... Kilis cezaevinde bulunan Ali Sayan için Bayhan'dan yürek acısı, Reyhan'dan olabilir isim şart mı Mevlüt'e ben demişler. Bunu da paylaşmış olduk. İstanbul'dan Ali Bey şu anda bizleri dinlediğini belirtmiş. Kilisime ve aileme selam olsun demişler. Hüseyin kardeşimiz de şu an organize sanayi bölgesinde çalışma ortamında bizlere kulak veriyor. İyi çalışmalar diyelim. Açık olan esnaflarımıza bol bereketli kazançlar olması temennisiyle. Yine Ahmet kardeşimiz de iş yerinde bizlere kulak verdiğini belirtmiş. Müslüm Baba şarkılarını da biz de söyle abi demişler. Son şarkısı aslında peş peşe çalacaktık ama Ezan-ı Şerifimiz olduğu için ne oldu? Araya girmiş olduk ve mesajlarınızı da okumuş olduk bu vesileyle arkadaşlar. Yine Mehmet kardeşimiz trafikte seyir halinde bizlere kulak veriyor. Ona da kazasız belasız sürüşler diyelim. Bu havalarda biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Çünkü malumunuz sıcak arkadaşlar, sıcaktan insan bir biçare oluyor tabiri caizse. O yüzden dolayı ki Rabbim mis Mevlamız korktuklarımızı uğratmasın. Görünen görünmeyen kazamızı da def eylesin, bertaraf eylesin diyelim. Selamlar Elazığ'dan Ayşe Daş, Mustafa Parlak, Şahin Dolaşan, Orhan Harmancı, özellikle Mustafa Parlak için gelsin demişler arkadaşlar. Hani böyle cezaevinde bulunan arkadaşlar için koğuşlar falan yazıyorsunuz. Onların okunması bizim açımızdan değil, yasal prosedür gereği olmuyor. Bilginiz, haberiniz olsun. Çünkü arkadaşlar geçen yayınlarda buna değinecektik ama sözün konusunda olmadı yayın bittiği için. Böyle bir sistem tarzı bir söylemde bulunmuşlardı. Bu bizim elimizde olan bir şey değil arkadaşlar. Çünkü bu RTÜK tarafından konulmuş olan bir kural diyelim. Ve Müslüm Baba şarkısını sizlere kadar ulaştıralım. Huzurlarınıza, kulaklarınıza da veda etmiş olalım. Muratlı Gönül Seyri'ne kulak vermiş olan bütün dostlara bu yayından bir kez daha selam etmiş olalım. Ve buraya bir virgül atalım. İnşallah nasip bir kısmet olursa gelecek hafta, bugün Cuma'nın ertesi, Cumartesi günü tekrardan zamanın güzelliklerini bu mekanda, bu frekansta bir ve beraber yaşayıp yaşatabilmek adına her şey ama her şey gönlünüzden ve dahi kalbinizden geçtiğici olsun. Hoşça kalın, esenlikle kalın, Allah'a emanet olun.
3: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
4: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
5: Fatih Otocam reklamları sundu. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48.
6: 447 52 48.
5: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.
7: Sultan efendim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
4: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
3: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
1: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
5: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
6: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
7: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
8: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
9: Sultan Efendi.

0: Fatih Oto Cam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: sertifikasyon kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Karşı Çaprazı 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813-3281. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Fatih Otocam reklamları sundu. Mahmut Özbalcı'yla Zaman Tüneli başlıyor.
5: Zaman Tüneli başlıyor.

Efendim merhabalar, bir haftalık bir aradan sonra şükürler olsun kavuşturana yine birlikteyiz efendim. Efendim umudun ve barışın ana şehri Kilis'ten, dinleyen dinleten bütün ortamlara selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Sadece Kilis'ten değil, şehir dışından birçok ilden hatta yurt dışından dinleyicilerimiz bize kulak veriyor. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Efendim beni konuk ettiğiniz için evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Varlığınız bizim için çok kıymetli. Yine bir cumartesi, yine bir hafta sonu. Hayatınıza dair bütün beklentiler karşılık bulsun. Her şey gönlünüzce olsun diyerek Mahmut Özbalcı'yla Zaman Tüneli'nde yolculuğu başlatıyoruz efendim. Efendim. İlk şarkımı kime çalıyorum? Hem sevgili dostum hem de sponsorum. Kilis Yöreselim şarküteri ve şu anda sesimize, nefesimize kulak veren sevgili Mehmet Demircak. Yani namı diğer Somuncu. Herkes tanır, herkes sever, güzel insan. Kilis Yöreselim şarküteriye katkılarından dolayı çok teşekkür ederken Mehmet Demircak'a özel bir şarkı bu. Onun çok sevdiği bir şarkı. Armağanımdır, hediyemdir. Selam olsun. Kilis'in Yöreselim şarküteri çalışanlarına, müşterilerine de selamlarımızı iletiyoruz, sevgilerimizi iletiyoruz. Ve Mehmet Demircan'ın sevdiği şarkıyı ona gönderelim bakalım. Nankörler uzak dursun Mehmet Demircan'dan ve bizden, herkesten nankörler uzak dursun. Biz nankörleri sevmiyoruz. Kadir kıymet bilmeyen insanları sevmiyoruz. Onlar bizden uzak dursun, bizim hayatımızdan çalmasınlar. Evet, nankör, Bulgar kökenli bir sanatçı, sevgili Mehmet Usta. Evet, usta diyoruz, sesi de usta, iyi bir sanatçı, usta bir sanatçı, adının sahibi. Bakalım yorumunu beğenecek misiniz? Başladık. 0-348 alan koduyla 813-9790 radyomuzun mesaj ileti hattıdır. Onu da hatırlatmış olalım.

Aysun taş çeşme, yıkılmak yok öyle arkadaş diyor. Efendim bir mesajımız var. Kilis kapalı cezaevinde yatmakta olan sevgili yeğenim Mehmet Ali Akpolat'a demiş sıradaki eserler. Evet, sevgili dinleyicimiz yeğenine bir parça armağan etmiş. Aysun taş çeşmeden gelsin Mehmet Akpolat'a. Yıkılmak yok öyle Mehmet Akpolat. Hadi bakalım.

0: Zaman tüneli devam ediyor. Devam ediyor.
1: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla Caesar'in yanında.

0: kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim: 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor.

Hayatta her şey birbirine bağlıdır. Sevgi sevgiyi çeker. Nefret ise nefreti. Cömertlik bolluğu ve iyilik iyiliği çeker derler. Asık suratlı bir insanın işleri hep ters gider. Nankör insan asla ve katta mutlu olmaz. Ve hatta ve hatta cimrilik yapanın hayatında bereket olmaz derler. İyilik yapan iyiliği, kötülük yapan kötülüğü bulur. Yani basit bir dua yasası. Ne ekersen onu biçersin. Bu nedenle olumlu düşün. Adımlarını sevgiyle at. Tebessüm et. İyi söz söyle. İyi şeyler duy ve mutlu yaşa. Ne güzel değil mi? Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim. Gerçekten de öyle. Aşk ölümsüz. Bir mesajımız var. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Elazığ'dan Ayşe Daş, Mustafa Parlak, Orhan Harmancı, Sezer Bostancı, Yasin Gökders. Göktaş. Evet. İsmini saydığım kişilere sevgili dinleyicimiz Ayşe Daş Elazığ'dan selamlarını iletiyor ve sıradaki eseri gönderiyor. Bizim de armağanımız olsun, selamlar olsun dinleyen, dinleten bütün sevgili sultancılar. FM bandı 106'dasınız efendim. Ayrıcalıklı bir frekanstasınız. 0348 alan koduyla 813-9790 radyomuzun mesaj ileti hattıdır. Evet, ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim. Siz de öyle misiniz? Hadi bakalım hep beraber dinleyelim.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzeti

0: fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Yaşadıklarınız için pişman olmayın. Yaşadınız, geldi geçti gitti. Elinizde veya değildi. Ama oldu bitti işte. Hatalarınız için de pişmanlık duymayın. Hepimiz yapıyoruz işte. Ne yapalım? Üzüldüğünüz her neyse bir tarafa bırakın. Mümkünse kaldırıp atın onu. Sizi üzüp hayal kırıklığına uğratanları da aklınızdan çıkarıverin. Yanınızda olmayanı aklınızda taşıyıp da boş yere hamalık yapmayın. Sizce haksız mıyım? Bence haklıyım. Evet. Bir mesajımız Antep'ten Gül Parlak, özellikle Mustafa Parlak, Orhan Harmancı, Sezer Bostancı, Mustafa Bozdoğan demiş. Evet, sevgili Gül Parlak'ın isteğini çalalım bakalım. Cansu, hani sen benimdin. Cansu ve Hakan Altun düeti, çok güzel bir eser. Hani sen benimdin, hani göz bebeğimdin, neredesin vefasız demiş.

Evet, saatlerimiz 14.45. 45 dakikalık bir süreçte güzel şarkılarla devam ediyoruz. Mesajlarımızı değerlendiriyoruz. Efendim biraz da sohbet edelim. Kilis'te şu anda mevsim itibariyle havalar çok sıcak. Özellikle uzmanlar uyarıyorlar. Sabah 11'e kadar falan, 11'den sonra, 10'dan 11'den sonra özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar, hastalar, diyabet hastaları özellikle, kalp rahatsızlıkları olanlar mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmasınlar. Saat 5-6 sularına kadar tehlike arz ettiğini söylediler. Güneş hem dostumuz hem düşmanımız. Eski bir laf vardır, güneş girmeyen eve doktor girer diyorlar ama fazlası da zarar. Efendim dikkat edelim lütfen. Bol bol sıvı tüketelim. Gazlı içeceklerden bahsetmiyorum. Özellikle su. En güzel içilecek şey su bugünlerde. Onun için hastalık, rahatsızlık olmasın. Sağlıklı olalım. Mesajlarımız var.

Evet, kolay gelsin demiş. Teknik soğutmadan Deniz, sıradaki parçayı çok değerli patronumuz Ahmet Şahin Yavuz'a demiş. Tabii, ve çalışanlarına. Şu an seni bağ evinden dinlemekteyiz. Buradaki tüm gönül dostlarına gelsin. Bağ evindeki bütün gönül dostlarına selamlar, sevgiler, saygılar iletiyorum. Rahat rahat sesini de açın. Sıradaki parça Sevinecek'ten. Vur beni diyor. Tekrar etmek isterim. Güzel teknik soğutmadan. Evet, çok önemli insanlar. Bugünlerde bu sıcak havalarda çok işimiz düşer. Biraz böyle bir öveyim onları. Belki benim de işim düşer. Klima falan bozulur. Güzel teknik soğutmadan güzel insanlara, güzel çalışanlara, teknisyenlere, teknikerlere, bağ evindekilere selamlar, sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, sesime kulak verdiğiniz için, Sevinecek sizin için söylüyor. Vur beni.

Efendim sıradaki en güzel çalışmalar Elif Nisan'dan Biricik dayısı Mehmet Fatih Akpolat'a armağan olsun efendim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187, 0553 207 90 41. Nazar Yemek Catering hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Efendim şu anda sesimize kulak veren sevgili lastikçi hoca Mehmet Ali Öztamirci. Evet, kilise cezaevinde yatmakta olan Afat Kemal'ın babası. Afat Kemal işte, adı Afat adamın. Rahat durmuyor. Bundan sonra rahat duracak inşallah. Sevgili evladına Esma Hanım'dan ve babası hocadan Mehmet Ali Bey'den sıradaki en güzel eserler armağandır. Şu anda Nur Terzihanesi'nde sesimize kulak veren sevgili Ali Zenginoğlu ve sevgili yengemiz sanatkar usta. Yenge çalışıyor, Ali Zenginoğlu orada oturuyor, para kesiyor. Ne güzel vallahi, maşallah. Allah bozmasın. Evet, bir Gassal dizisi vardı. Oradaki müziklerden birisi Şahin Kendirci, Bana Sor.

0: Tüneli devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Fatih Otocam reklamları sunar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
5: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çoraplar.

0: bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özden Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
3: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram: Bozdoğan Çeyiz.
4: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
5: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
6: Fatih Otocam reklamları sundu.
5: Kilis Yöreselim Şarküteri katkılarıyla Mahmut Özbalçı'yla Zaman Tüneli devam ediyor.

yıllar sonra biz seninle sevişerek ayrılırız. Rüyalarda buluşuruz Cengiz Kurtoğlu, romantik prens, yaşayan efsane, tavarna müziğinin kralı.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Oto Cam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Oto Cam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Oto Cam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Oto Cam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve

0: Huzurun adresi.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Efendim Elazığ'dan Ayşe Daş, Mustafa Parlak, Mustafa Bozdoğan, Sezer Bostancı, Orhan Harmancı. Özellikle Mustafa Parlak'a gelsin demiş. Evet, sıradaki en güzel çalışmalar Mustafa Parlak'a geliyor. Başımın tatlı belası, pekmert, Selami Şahin Esri, Kavur.

0: yöreselim şarküteri katkılarıyla Mahmut Özbalçı'yla Zaman Tüneli devam ediyor.
1: Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu, Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan.
2: Bir kere sevdaya tutulmaya gör, ateşlere yandığının resmidir. Aşık dediğim Mecnun misali kör, ne bilsin alemde ne mevsimidir.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: ve kalite tek noktada. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı, Alo Sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler
3: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Evet. Gel bahtımın kar beyazı. Gel canımın can yoldaşı. Biraz sonra hareketli eserlerle sona doğru ilerleyeceğiz efendim. Ailenizin DJ Mahmut Özbağcı yayında. Derya Badevacı. Gel bahtımın kar beyazı. FM bandı 106'dasınız efendim. Sesimizin nefesimizin ulaştığı bütün radyo dostlarına selamlar olsun. Güzel bir hafta sonu diliyorum.

Efendim sıradaki en güzel eserler Afat Kemal'dan İsmail Sayar, Gökhan Sayar. Hasta Sülo demiş Mansur Koca Tosun ve koğuşuna demiş. Güneş bizim için doğacak demiş. Hareketli eserlere geçtik. Sıradaki en güzel eserler Afat Kemal'dan ve C5 koğuşundaki sevgili dostlarına, arkadaşlarına, ablası Ayşe Hanım'dan armağan olsun.

0: İkiliz Yöreselim şarküteri katkılarıyla Mahmut Özbalçı'yla Zaman Tüneli devam ediyor.
1: Evet, Kilis Yöreselim şarküteri katkılarıyla devam ediyoruz efendim. Kilis Yöreselim şarküteri Ufuk Düğün Salonu sırasında Ekrem Çetin ışıklarına varmadan hemen sağ tarafta. Hizmetinizde yöresel ürünler, yoğurt, kaymak, peynir, aklınıza ne gelirse kahvaltılık ürünlerin en organik haliyle Kilis Yöreselim şarküteri hizmetinizde efendim. Müşterilerine ve çalışanlarına sıradaki bütün şarkılar armağandır. Katkıları için o güzel mekana ve sahiplerine teşekkür ediyoruz. Afat Kemal'dan Mehmet Kaya için geliyor sıradaki en güzel eserler. Mevsimler geçse de, yıllar geçse de, bir sen eskimesin, bir sen Keriman, Fatih Bulut.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri, aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesiyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide, pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 0079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: İzmir'den Kübra yazmış. Sevgili abim Afat Kemal'a Keriman şarkısını istiyorum demiş. 5 dakika önce Keriman şarkısını Afat Kemal'a armağan ettik Kübra. Fatih Bulut'tan seslendirdi. Evet, kim yazmış bize? Kiraz Akkurt yazmış. Selamlar olsun. Can dostlarım Sinem Avcı ve Suzan'a demiş. Sinem Avcı ve Suzan demiş. Evet, sıradaki en güzel eserler Kiraz Akkurt'tan, dostları Sinem Avcı ve Suzan'a armağandır. Kübra İzmir'e selamlar. Lafım olur tarazına vur beni, lafım olur yedi düvele sor beni. Kibariye'nin güzel yorumu.

Efendim son mesajlarımızı da seslendirelim. Aboş Kaçar'a, evet, Aboş Kaçar'a göndermiş, sevdiğim Aboş Kaçar'a Zehra'dan sıradaki eser armağan olsun. Efendim bugün de maalesef yayının sonuna geldik. Tüm kötülüklerin uzak olduğu, sağlıklı, şanslı, mutlu, umutlu, neşeli, bereketli, güzelliklerle dolu bir akşam ve hafta sonu diliyorum. Cumartesi görüşmek, buluşmak dileğiyle kendinize bizi bakın. Hoşça kalın, esen kalın. Aha da ben gittim. Kıraç, çayır çimen, geze geze.

0: Mahmut Özbalcı'yla Zaman Tüneli sona erdi. Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları,

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv, kalitesi

0: Lüks Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
4: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
0: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
5: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahin güvenli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
6: Fatih Otocam reklamları sundu.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı, alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: noktada.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
3: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briketle inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
6: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055, 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan FM.

0: Fatih Otocam reklamları sunar. Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Kilis'te büyük açılış, çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Kredit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres: Sabah Pazarı Bölgesi, Makaslı Sokak civarı. İrtibat: 0530 392 02 18.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat: 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
5: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram: Bozdoğan Çeyiz.
6: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
7: Fatih Otocam reklamları sundu.
8: Sultan Efendi.

Sen aklımdayken ben var ya. Sen aklımdayken ben var ya, yalan olup yok olurum. Canımdan geçerim her gün, nevrim döner kaybolurum. Bakma boyuma posuma, tek dumanla lal olurum. Gülme sakın hallerime, sana

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: tek noktada. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendim.

yandım hayatı duymak için. Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için. Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için. Kekik kokusu duydum, kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet. 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı, Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabldot menü, standart tabldot menü, özel tabldot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
4: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro, tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendim.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Bizim çarşı mağazası Kilise güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres: Sabah Pazarı Bölgesi, Makaslı Sokak civarı. İrtibat: 0530 392 02 18.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat: 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
0: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuru Yemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon: 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme.
5: Fatih Otocam reklamları sundu.
6: Sultan Efendim.

0: Sizsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları...

kaliteli hizmet, kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: kalite tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552-359-3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
3: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide, pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
5: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Oto Galeri.
6: Köseoğlu Oto Galeri.
5: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Oto Galeri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
7: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
5: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
8: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
9: Sultan Efendim.

0: Fatih Oto Cam reklamları sunar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
4: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv, kalitesi

Lüks Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri

0: 0534-332-6636. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz. Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahin çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres: Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
3: Fatih Otocam reklamları sundu.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi.

0: Ya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro. Rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan FM.

Bu kadar severken memleket, belki de aşkın lezzetini kaçırdım. Olsun. Hüzün fırtınası hayatında, yaşamasam da tutkulu bir sevda, ölümsüz aşkların bekçisi oldum ya. Evlenemedim. Bir oğlum olmadı mesela. Yüreğine sevgi, aklına bilgi ve eline helalinden bir marifet koyacağım. Bir kızım olmadı. Bütün pınarlardan duru, ışıklı geleceğin çocuklarına öğretmenlik yapacak. Ah güzel kız, kalbimi birbirini fark edemeyen, bu yüzden bencillik çukurunda boğulan nefislerin çoraklaştırdığı memleketime helal ediyorum. Biz ebabil kuşuyuz gülüm, gölgesini büyük sayan mağrur fillerin belalısıyız. Kısa çöpüz, uzun çöpte hakkımız vardır da gözümüz yoktur. Kiminin dilindedir memleket, kiminin bir çek karnesi gibi elinde. Onlar istikbal kaygısında, biz insan saygısındayız. Ödülü yoktur sevgimizin. Bilet almadığımızdan piyangoda beklemeyiz. En yakınımızdaki bile anlamaz bizi. Çünkü memleket sevmek için aşkın kıymetini bilmeyiz.

0: güzel kız memleket meselesi.
1: Komşum kızı, bana aşık olduğunu yazmışsın. Ey gençliğimin küçük papatyası, nereden aklına düştü bu aşkın yetimine aşık olmak? Sen bu mahalleden taşınmadan ve saçlarına bir pırlanta topa gibi baharı takmadan önce senin mutluluğunu sabahlara kadar ben beklerdim. Ayşe teyzemin evini, ecdat yadigarı çınar ağacını, bizim çocukların iki kalas bir heves top sahasını ve yalnızlığımı bekler gibi. Ailesi tarafından bana emanet edilen bir kıza bacım dedikten sonra nasıl aşık olabilirdim? Affet beni, bembeyaz bir gelecek bekliyor seni. Arada bir mahalleye uğra, evlen, çocukların olsun. Onlara memleketi öğret, onlara memleketi sevdir. Çünkü bir ay çiçeğin güneşe bakışı gibi sevmeli insan memleketini. Bir tohumun ormana, bir derenin denize koşması gibi sevmeli insan memleketini. Memleket demek ne demek? Memleket demek sen demek, ben demek, biz demek. Ah güzel kız, bu kadar yalnız, bu kadar kimsesizken ve bu kadar hüzünlüyken memleketim, başka bir aşkı koyamadım yüreğime. Ben olamam bir aşkın kölesi, benim derdim memleket meselesi.

0: seni. Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: Teknoloji ve kalite tek noktada. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar, her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri, aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briketle inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendim.

0: Fatih Otocam reklamları sunar. Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişi

0: karşı çaprazı 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat: 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Fatih Otocam reklamları sundu.
4: Sultan Efendi.

0: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
3: Sultan Efendi.

0: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres Çevre Yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi Arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 41 87 0553 207 90 41. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik.
0: Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34, 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55, 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetiş.

0: yıllar var ki ben senin evinizde sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin Yıldız Bey. Çıkış kutusunda mektup atası odaya hapisinin eline geçer ya da
1: var. Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de ne sayarsan.

0: Bizim Çarşı mağazası kilise güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla Bizim Çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi Bizim Çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim Çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle

0: Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri, trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
0: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48 Kilis. İrtibat 0507 186 90 79. ZBN Audio. Ses, teknoloji ve kalite tek noktada.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, Sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?

0: ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geçti o sanladım. Bir gerçeği geçti o sanladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim işim başlarken, sen güzel aşkı şey sayarken, kaderimdir dedim.
1: Sultan Efendi.

Ama muştu gene, muştu gene, muştu gene, muştu gene, muştu gene. Ah bu gönül, anne bu gönüller dolap olmadı, gelmedi, gelmedi.

مش بگله مش بگله مش بگله مش بگله مش بگله آخ بگله

bu kara yazgıdır kurban. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş kimin. Sensiz olmak da kara yazgıdır kurban. Bilsen kaç gece, kaç gündüz adını sayıklamışım. İçimden atamamışım. Küçelerde yolunu gözlemişim. Eritmişim, mışmar etmişim. Sen gülüp geçmişsen kurban. Ne zaman büyümüşsen fark etmemişim. Ne zaman ellerim büyümüş, ne zaman gözlerim büyümüş. Bir gözlerim görmüşsen ki, ceylan kimi.

0: markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar, her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.

0: Unut beni. Unut, sen de unut beni. Kimler unutmadı ki zaten? Sen de unut. Sen de boşver beni. Vazgeç. Vazgeç artık inadından. Sen Allah'ın aşkına vazgeç inadından. Unut beni. İki gözüm, unut beni. Unut beni. Unut beni.
1: Sultan Efendim.
2: Sıradalar sıralandı, gelmedin yar. Saçlarıma yaz baharda karlar yağdı, gör.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım. Ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Heh, bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim, ecel olsa ne fark eder?

0: Sultan FM.
1: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bir iki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Öyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: Sultan FM.
1: Kilisin romantizmi 106.0. Kilisin temposu Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan.
0: Sultan FM.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Senin küreklerin yok. Benim de balon kanadım kırık. İkimiz de dalgaların arasında kaybolduk. Geceler, geceler karanlıktır. Geceler insafsız. Gecelerde satıldım ben amansız. Gecede, gecede

0: olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Sultan Radyo.

Bakma benim öfkeli halime. Bir anlık oldu bitti her şey. Hani dinin kemiği yoktur ya. Benimki de öyle bir şey. Ben sana biriktirdiğim düşler ile değil, asıl ilhamı olduğum şarkılarım ve şiirlerim kadar seviyorum. Çünkü her kelimenin anlamı sensin ve ben her şeyde seni yaşıyorum. Artık bitti git dedim ya, bir başkası var dedim ya, resimleri yırtıp yaktım dedim ya. Vallahi de, billahi de, yalan söyledim.

0: tükenmek bilmiyorum o buz çilesi. Günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.